Evet efendim. Üçlememizin son şarkısına da gelmiş bulunmaktayız. Bu da hangisi sence? Evet, o bence benim ses rengime çok gidiyor. Nasıl detone olduğumu anlamışsındır.